kırıyor her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu bükmesi.

Sanki serde bir şey soldu ahdımdan hafif.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Doğan canlı yayında başlıyor.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Hadi Siftah. Alo.
2: Alo, merhaba, günaydın.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Meltem isim, Ankara'dan arıyorum ben.
1: Hoş geldin Meltem.
2: Ben sosyal hizmet uzmanıyım. Sağlık Bakanlığı'nın bir kuruluşunda çalışıyorum.
1: Öyle mi? Kolay gelsin.
2: Evet. Peki. Teşekkür ederim.
1: Bugünün konu başlığı gıcık oluyorum. Sen neye gıcık oluyorsun?
2: İşte dediğim gibi cuma günü sonraki programa gıcık oldum biraz.
1: Senin bununla alakalı bir anladığım kadarıyla şey
2: evet,
1: mi var?
2: Evet, ben orada çalışan insanlarla çalışıyorum. Yaşamlarını bildiğim için.
1: Evet.
2: Neyse, bu çok başka bir konu. Asıl gıcık oldum, yani şunun için aradım. İlk kez arıyorum. Her sabah dinliyoruz biz de kızımla okul yolunda. Diyordum ki neden benim gittiğim şerit akmıyor, bütün şeritler akıyor. Neden bunu her gün yaşıyoruz? Tam o sırada gıcık oluyorum buna dedim ve gıcık olduğumuz şeyleri söylememizi istedim. Dedim ki arayıp bunu söyleyeceğim.
1: Bir de bu hep böyle şeydir ya, anlık yaşadığımız canımızı sıkan şeylerle alakalı manuf. Benim de en sevmediğim şey diye başlarız cümleye. Her birimizin her gün belki 1000 tane yeni en, hepsi de en bu arada, sevmediği şey çıkıyor.
2: Evet evet, o... Enini bulamıyoruz.
1: Doğru. O yüzden...
2: Ben genel olarak ayar vaziyette geziyorum galiba zaten. Büyük bir şehirde yaşadığım için belki de. Her şeye ayar oluyorum. Her şeye gıcık oluyorum.
1: Bir de etrafına seni sormak lazım. Seninle ilgili kim bilir neye ayar oluyorlar. Evet.
2: Onu,
1: peki.
2: Çok sevenim var.
1: Eminim. Sağ ol Meltem. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın.
1: Günaydın. Ankara'ya da selamlar. Ay ay ay. Neyse. Doğan Can, hani böyle mesela bir pikniğe gidiyorsun, mangala ya da deniz kenarına gitmişsin. Denizin dalgasını dinlemek istiyorsun falan. Sonra birden yanına bir grup geliyor. Sen kafa dinlemek isterken onlar açıyor apörlerini, dallamalar. Yani gerçekten bütün ayarım kaçıyor diyen seçkin, günaydın. Senin için o... Yavaş insanlara ayar oluyorum. Yavaş yürüyen, yavaş iş yapan, üf hadi be hadi biraz acele edin diye mesaj yollayan sevgili.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Alo. Alo.
2: Alo.
3: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum? Bacım kapatacağım.
2: Alo.
3: Sen...
1: Hadi be. Alo alo. Duymuyor musun?
2: Vallahi duymadım ya, yemin ediyorum.
3: Radyodan duymadım. Duymaya çalışıyorsun çünkü muhtemelen. Radyoyu kapatalım.
2: Ay, radyoyu kıstım.
3: Tamam evet, kusura bakmayın, sesimi yükselttim ama ben ne yapayım. Evet, kiminle mi görüşüyorum?
2: Benim adım Tuğba.
3: Tuğba Hanımcığım, nereden arıyoruz?
2: Şu an İstanbul'dayım ama normalde Ankaralıyım.
3: Öyle
2: şu
3: mi?
2: Şu an yoldayız. İstanbul'a gelmek üzere.
3: Hayır mı? Niye?
2: Eşimin iş toplantısı vardı.
3: Sen de öyle takıldın peşine, gezeriz tozarız diye.

0: Evet, yol 4 saatlik yol ama iki şoförle önce geldik biz.
1: İyi güzel, hadi bakalım. Bugünün konusu gıcık oluyorum dediğimiz şeyler. Sen neye gıcık oluyorsun?
0: Ben en çok böyle bayanın yanında bir erkeğin başka kadınlara kesmesine o kadar çok gıcık oluyorum ki.
1: Evet, ama insanlar yazmadan ben hemen söyleyeyim. Bir kadının da bir kadına bayan demesine gıcık oluyorum diyecektir insanlar. Ben önden onlar yerine seslendirmiş olayım. Ama dediğin gerçekten çok çirkin bir durum zaten. Yani yanında bir kadın varken.
0: Yani bir de söylüyorsun ya mesela şey diyor mesela bakmadım.
1: Bu anladığım kadarıyla eşine ithafen bir mevzu ha?
0: İthafen söylüyorum evet. İthafen. Ona armağan.
1: Ya şimdi bakmak var bakmak var bu arada Tuğba. İnsanız sonuçta ne yapacağız ya böyle yere bakarak kaldırımı sayarak yürümeyeceğiz. Hani sağa sola bakarsın.
0: Bakma ben rencide olurum.
1: Tamam ama acaba sen paranoya yapıyor olabilir misin? Gayri ihtiyari hepimiz sağa sola bakmıyor muyuz? Ne yapacağız? Biz böyle robot gibi sabitlenip bir yere öyle devam etmez hayat. İlla ki sen de bakıyorsun sağındaki sondaki insanın üstüne başına tipine bilmem ne hani anladın mı?
0: Ama işte rahatsız olacağın seviyeye geldiği zaman.
1: Heh işte doğru. Nasıl bakıyor mesela?
0: İyi bakıyor.
1: He?
0: İyi bakıyor. Zaten hiç alakası yok diyor ama iyi bakıyor.
1: Ben anlarım diyorsun ama onun bakışından ne niyetle baktığını.
0: Yani kadını fark eder yani bunu. Bir kadın anlamama ihtimali yoktur.
1: Bir dakika ben yanlış anladım o zaman. Sen eşinin başka kadınlara bakmasından mı bahsediyorsun? Başka kadınların yanında bir kadın olduğu halde adama bakmasını mı diyorsun?
0: Bir bayanın yanında bir kadının yanında başka bir erkeğin başka kadınlara bakmasını diyorum.
1: Tamam yani kocanın başkasına bakması özetle. Evet yanında anladığım kadarıyla eşin. Ver bir telefonu ona.
0: Evet veriyorum.
1: Alo.
2: Efendim.
1: Abi öncelikle Allah sabrını da verir inşallah.
2: Amin.
1: Bu meseleyi bir de senden dinlemek isterim. Yani ben burada seni savunan cümleler kurmaya gayret ettim. Ama ne diyorsun sen Tuba Hanım'ın bu söylemlerine?
2: Yani abartıyor diyorum ama kendi kabul etmiyor.
1: Peki yani sen gerçekten şimdi öyle baksan da baktım demezsin haliyle de. Yani ben şey dedim yani insanız tabii ki sağa sola bakıyoruz kim var kim yok ilgimizi çeken bir şey oluyor ama oradaki niyeti sorgulamasının sebebini anlamaya çalışıyorum ben.
0: Doğancan bakıyor şu an bir şey söyleyemiyor ya.
1: Neyse.
0: Ama şey konu böyleydi ya ben ama seni yıllardır dinliyorum böyle sabah hatta çocuklar bugün okula kendileri gidiyorlar kendi imkanlarıyla gidiyorlar her sabah açıyorum. Geri iş yerine gidiyorum ama şey diyorum. O kadar kısa dinlemiş oluyorum ki seni.
1: Bir dakika dur konuyu dağıtma. Bak bir dinleyicim şey demiş. Doğancan Tuğba demek ki adama nasıl güvenmiyorsa Ankara'dan İstanbul'a eşlik ediyor ona. Yalnız bırakmamak doğru için kadın peşine düşmüş. Sen o niyetle mi hakikaten geldin sen de İstanbul'a onunla?
0: Yok hayır ben o niyetle gelmedim.
1: Yalnız.
0: Yani güvenmiyorum ama hani o anlamda da gelmedim.
1: Ama adamın yanında da öyle güvenmiyorum demeyeydin. Şu an var ya o kadar eşin mutsuz ki ben sana anlatamam. Onun hissiyatı bana geçti
0: yok,
1: yani.
0: O
1: ağırlığını üstüme zaten aldım yani. Kız adama günaydın dedim ayakta yatıyor günaydın dancam diye. Hiç şey mi kaldı?
0: Hayır, hayır. O kadar alışık ki benden bu tepkileri duymaya artık şey yapmıyor beni kayla almıyor yani.
1: Peki son bir soru soracağım. Bu da yine bir mesajda gördüm. Beyefendinin sicilinde işlemiş olan bir dava var mı bu konuyla alakalı?
0: Var.
1: Tamam soracak başka bir şeyim yok.
0: Bundan sonra oldu zaten. Artık şey diyorum.
1: Ben boşuna kafayı yemedim diyor.
0: Ben de fark etmiyorum. Anladım. Yoksa diyorum bu olduktan sonra mı ben senin bakışlarını fark ettim diyorum.
1: Anladım. Hayırsı iyi olursunuz inşallah diyor sabah enerjimizi alıyoruz.
0: Herkese günaydın teşekkür ederim.
1: Günaydın. Selamlar. Yazık ne yapsın o da. O da ne yapsın öbürü de ne yapsın o da.

0: İz bırakananların adresi Jolly Joker. Deha Bilimler, sevilen sahnesiyle 10 Ekim Cumartesi akşamı Jolly Joker Atakent Tamar World'de sevenlerini unutulmaz bir gece yaşatacak.
1: Tanrım, nereden sevdim, nereden düştüm o belaya? Yandım, isyan ettim, kurban oldum bu sevdaya.
0: Biletler Jolly Joker web sitesi ve uygulamasında. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Mega sponsoru Karnaval.
2: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Virgin canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Çiğdem ben Doğancan.
1: Hoş geldin. Selam Çiğdem. Nereden arıyorsun?
2: Ankara'dan arıyorum.
1: Ne iş yaparsın, tanıyalım?
2: Valla bir şey yapmıyorum Doğancan. Kızım okula getirdim. Kapıları dinliyorum.
1: İyi. Sonra eve gideceksin. Onda Müge Anlı başlıyor. Şu Hamid'in anasını tutuklamışlar dün şükür.
2: Evet öyle bir şey varmış ya. Ben çok izleyemedim ama.
1: Bir insan nasıl bir bu kadar varmış. Vicdansız olabilirin örneğidir yani o kadın. Hiç,
2: aynen,
1: hiç umurumda değil valla. Yayından da söyleyeceğim. Şerefsiz. Şeref zaten. Hele onun anası. O çocuğun anneannesi, sözüm ona. Ay şeytan görseydi. Gel şeytan gelir der ki ablacığım çok özür dilerim. Sizden öğreneceğimiz çok fazla şey var der. Sana diyorum sende. Peki bu saatten sonra diyebileceğin ne var?
2: Vallahi Doğancan ben sana bu saatten sonra diye bir sürü şey sıralarım ama yayın kapanır.
1: Bunu demeye mi aradın?
2: Yok, ben senin sesini duymayı aradım. Niye bunu demeye arayacağım?
1: Hanımefendi gelmiyor mu radyodan sesim zaten?
2: Geliyor ama...
1: Tamam hani diyecek lafın yoksa neye aradın yani? Söyle bir şey. Bu saatten sonra nedir yani?
2: Vallahi bu saatten sonra iyilik yapan var ya... Gerisini getirmiyorum.
1: Tamam canım, çok öpüyorum. Siz cuma akşam gelmeye de bilirsiniz.
2: Tamam.
1: Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın.

0: Sabahın canlı yayında en iyiler.
1: Kim var hattımızda? Alo.
2: Alo.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Uba, ben Doğancan.
1: Hoş geldin. Kız, bugün kadınlar hamamı gibi oldu vallahi. Hiç erkek bağlanamadı yayına. Ben de şey gibi, artık hani böyle belli bir yaşa geldiği halde hala anneler o erkek çocuklarını hamama götürür ya. Diğer kadınlar da şey der, hanım babasını da getireydim bari. Neler biliyorum. Evet Tuba, nereden arıyorsun, ne iş yaparsın?
2: İstanbul'dan arıyorum. Alarmcıyım.
1: Alarmcısın.
2: Alarm kamera işi yapıyorum.
1: Alarm, ha bu şey, güvenlik alarmları falan filan.
2: Evet.
1: Bu bazı firmalar var, marka adı verme. Onların bir distribütörü müsün?
2: Evet. Kurumsal bir firma da.
1: Siz çok böyle belasınız bu arada, biliyorum esnaf arkadaşlarımdan.
2: O bela olan firma değilim.
1: Şu anlamda bilmeyenler için. Ben de bu arada bilmeyenler, pandeminin başlamasına kısa bir süre kalıncaya kadar böyle bir 3 sene Beşiktaş'ta bir kafe restoran işletiyordum. Ay, her gün 3 tane o güvenlik önlemleriyle alakalı işte alarm kamera sistemleri, satış personelleri dükkana geliyordu. Merhabalar, size vermek dedim, var kamera ama bizimkini taktırırsın, var diyorum, bir daha niye onu söylüyorum. Hayır ama bizde şöyle bir şey. Ay istemiyorum kardeşim. Siz de tabii anladığım kadarıyla böyle satış üzerinden de prim hak edişi gibi bir durum söz konusu değil mi?
2: Tabii. Maaşlarki prim olarak çalışıyor. O yüzden de sahadaki çalışanlar her yolu deniyor.
1: Evet, anlayabiliyorum tabii ki ama yani var da işte var yani, daha ne yapayım, onu mu sökeyim?
2: Belki memnun değilsin.
1: Kız ne, daha henüz soyulmamıştı o ana kadar. Soyulsaydı ve ötmeseydi anca o zaman anlayacaktım memnuniyetsizliği.
2: Aynen.
1: Siz bence, siz öyle yapın bence. Başka markaların dükkanlarını soydurun. Onu da bozun,
2: benim
1: ötmesin.
2: Benim başıma geldi o Doğancan.
1: Nasıl
2: İlk
1: yani?
2: İlk daha böyle işe girdiğim zamanlar bir tane müşteri, ama daha yeni işe başlamıştım. Bundan 5 sene önce. Hmm. Adama diyorum ki hırsız girer. Direkt girmez. Diyorum bak, kameran yok, alarmın yok, hırsız girer yani.
1: Ha, ama yok onda hiç alarm.
2: Hiç şey yok. 2-3 gün sonra hırsız girmiş, beni aradı. Seni dedi mahkemeye vereceğim, size de şöylesiniz böylesiniz, siz gönderdiniz resim diye. Bak. O kadar çok korkmuştum, ben 19 yaşındayım.
1: Ana, tüh, ihale. Belki de adam yalan söylüyor, kendi mallarını oradan tasfiye ettirdi, ondan sonra hırsız girdi diye senden. Bak göre, o da olabilir, o da şeytanlık. Şeytanlıkta çok ne var. Peki Tuba, nedir bu saatten sonra?
2: Bu saatten sonra yapmam değil de, yaptığım artık, dedim bu saatten sonra şunu yapacağım dediğim var benim.
1: Hmm.
2: Şey, hatırlıyor musun? Geçen sene sana bağlanmıştım. Sunroof Necla.
1: Sunroof?
2: Hikaye.
1: Hani şey, hikaye, senin arabanı erkek arkadaşını almıştı.
2: Aman bir daha anlatmamış.
1: Tamam. Kızım sen misin? Oldu mu bir sene sen yayına bağlanalı?
2: Ben değilim. Hadi oldu.
1: Tamam, o Necla öbür taraftı. Tamam.
2: Bu sene oldu ya. Ben o günden sonra kimseye güvenmiyordum, o malum şahıstan sonra. Sonra senden sonra ben seninle konuştuktan bir ay sonra falan hayatıma birisini aldım.
1: Niye sevindiysem
2: o da böyle. Bunu yapar modundaydım hep. Güvenmiyordum. Hayatı zindan ediyordum. Çocuğa da kendime de. Sonra dedim ki aklım başıma geldi. Ya dedim ben bu saatten sonra güveneceğim ya. Seviyor mu? Seviyor.
1: Sonra?
2: Bu saatten sonra artık güveniyorum. Şu an mutluyum.
1: Ha iyi, ben tamam, bu güveniyorum dedikten sonra bir şey geldi başına zannettim. İyi bari, tamam, devam
2: yok,
1: etsin.
2: Yok, daha.
1: Bu arada bir sürü mesaj geldi. Doğancan, ne o sunroof olayı, biz bilmiyoruz diyenler de var. Aa, hatırladık diyen de var. Anlatmak zorundayım Tuba.
2: Anlat artık.
1: Tamam, ben hatırladığım kadarını anlatayım, bakayım hafıza testi yapalım. Sen yanlışsa düzelt beni. Sen arabanı manitana veriyorsun. Ne kadar zamandır beraberdiniz o dönemde?
2: 3 yıl.
1: 3 yıldır beraber oldun. Sevgilin işte senin arabanı alıyor, kullanıyor. Sen de işte onun hayatı kolaylaşıyor diye mutlusun falan. Sonra bir gün arabayı aldın. Arabanın sunroofunun üstünde ayak izleri mi vardı?
2: Evet, sunroofun bu perdesi oluyor ya.
1: Evet, ondan... sunroofun o kapandıktan sonra içindeki perdesinde ayak izleri var. Sen de diyorsun ki kız bu ne böyle, cin mi gezdi bu arabanın içinde, nasıl olabilir böyle bir şey falan filan diye düşünürken... Daha sonrasında öğreniyorsun ki meğerse içeride türlü mücadeleler verilmiş. Ama bu nasıl ortaya çıkmıştı onu hatırlamıyorum. Bunu nasıl öğrenmiştin?
2: Bunu ben onun o ayak izi olduğunu bir hafta sonra filan öğrendim. Yani aldatıldığımı farklı bir şekilde öğrendim.
1: Allah belalarını versin be.
2: Yani sorsam o ayak izi kimdir diye sesi kesecek yani yalan söyleyecek.
1: Evet. Düşman başına diyeceğim de. Evet, böyle arkadaşlar. Şimdi eminim beni dinleyen ve arabalarında beni dinleyenlerin birçoğu şöyle bir dönüp kafasını kaldırıp arabasının üstüne bakıp hani var mı yok mu diye kontrol değil. Nasıl olabilir acaba yani o an? diye bir...
2: Şu anki arabam tanrısın.
1: He, tabii sende travma yarattı artık. Peki. İyi Tuba, inşallah buradan gol yemediğin güzel bir ilişki devam etsin senin için.
2: İnşallah.
1: Keyfin yerinde olsun. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın.
1: Günaydın. Derya yazmış. Öyle kalasacılar. Kalasıcı. Öyle kalasıcalar. Buna ilişkide sunroof etkisi denir, Doğancan yazmış. Ne olmuş yani, uzun eşek oynamışlar yazmış. Çocuklar dinliyor Doğancan lütfen yazmış hemen bir dinleyicim. Sevgili Yılmaz Bey. Evet efendim, bu duyarlı davranışınızdan dolayı çok, ne dedim ben? Ne derim, sunroof'ta ayak izi var. Ters yürümüş birisi arabanın içinde.

İz bırakananların adresi Jolly Joker. Serdar Ortaç kalbimizde iz bırakan şarkıları ve sürprizlerle dolu sahnesiyle 12 Ekim Cumartesi akşamı Jolly Joker Vadi İstanbul sahnesinde sevenleriyle buluşacak.

0: Jolly Joker. 20 yıl sesi hiç kısmadık. Meyda sponsoru Karnaval.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Bir aile dostumuzun tavsiyesiyle bir çocukla konuşmaya başladım Doğancan. İki gün geçti. Bir kahve mi içsek acaba dedim. Ben İzmit'teyim, o İstanbul'da. Ben gelemem, sen ne zaman gelebilirsin dedi. Rahmetli babası ne olursa olsun avukatla evlenme demiş ona. Topuklu ayakkabı giyiyorum diye bir dünya laf yedim. Boyum 1.60, kısaymışım ona göre. Kendi boyunu da söylemiyor bu arada. En son ben görücü olayını da sevmiyorum dedi. Halbuki kendi yazmıştı bana. Özette tanışmadık bile diye Seda mesaj yollamış. Seda muhabbet sarmadı demek ki. Doğancan, ya memlekete taşınırız ya da boşanırım dedim. Sonuç boşandık. Abdurrahman, evet kötü olmuş ya. Morali bozuk olunca alışveriş yaparak rahatlayan, maaşını aynı gün bitirebilen ve bu nedenle kredi kartını iptal eden, kısa süreli de olsa kayınvalidesiyle bir arada kalamayacak Kraliçe Semiha ile ayrılmak zorunda kaldım diye Hamit yazmış. Ama Hamit'in profil fotoğrafında da biriyle fotoğrafı var. Anladığım kadarıyla eski bir hikayesi ve şu anda evli. Doğancan, lisedeyiz o zamanlar. Bir çocukla konuşuyorduk. Çocuk yüzünden hattımı işte onun kullandığı operatöre çevirmiştim. Daha çok SMS hakkı olsun diye. Bu bahsettiği o zaman bir 15-20 sene öncesi. Neyse, sonra babam SMS yapmama izin vermiyor deyip ayrılmıştı benden. Ve onun yüzünden hala aynı GSM hattını, operatörünü kullanıyorum diye Betül mesaj yollamış. masum bir şey bu arada bu. Yani milletin başına neler geliyor. Haydi bakalım neler gelmiş. Alo. Alo.
2: Alo.
1: Günaydın, merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın Doğan Can. Benim de adım Can.
1: Can, hoş geldin. Nereden arıyorsun?
2: Hoş buldum. İstanbul'dayım.
1: Yoldasın herhalde. Nereden nereye?
2: Beykoz'dan Üsküdar'a gidiyorum. İş için.
1: İyi. Hemen o Çengel'den falan aşağı doğru inerek değil mi?
2: Ya evet de işte biraz son kısımlar sancı olabiliyor geçte çıktığın zaman.
1: Ne iş yapıyorsun Can?
2: Ben pazarlamacıyım.
1: Güzel. Gelelim kendi konumuza. Nedir saçma ayrılık hikayen? Anlat.
2: Ya tam da bir ilişki sayılmaz aslında benimki ama böyle ufak bir flörttü. He. Bir arkadaş ortamında tanışmıştık. Bir hafta 10 gün kadar konuştuk, buluştuk vesaire. Sonrasında ertesi gün görüşeceğiz tekrardan hanımefendiyle. Bir anda ben görüşmek istemiyorum. İşte senin olan şeyimi kestim, sen de işte bütün erkekler gibiymişsin falan demeye başladı. Ben Allah Allah dedim, acaba hani yanlış bir şey mi yaptım? Yani bir yere mi baktım da hani gözüne takıldı? Dedim hani ne oldu?
1: Nerede buluştunuz bu arada?
2: İlk önce bir arkadaş ortamında görüştük. Tamam. Sonra devamında havalar o zaman biraz daha sıcak olduğu için böyle deniz kenarı, sahil kenarı bir yerde.
1: Tamam. Hani ne bileyim, ilk buluşmada eve gittiğinizde bu da onu rahatsız etti gibi bir durum mu oldu diyecektim.
2: Hiç bulunmadım. Sonrasında söylemiyor ısrarla, hani arıyorum. Diyorum hani lütfen söyler misin? Yani en azından tam istemiyor olabilirsin görüşmeyi. Herhangi bir nedeni de olmayabilir. En azından söyle ne yaptım. Bana dedi ki kız kardeşime Instagram'ın takipçisi yazmış.
1: Ne?
2: Kız kardeşine Instagram'dan takipçisi yapmışım ben.
1: Attın mı?
2: İşin daha kötüsü, gerçekten baktım da atmışım. Yani ama şöyle olduğunu düşünüyorum halen.
1: Sen onun sayfasını gezerken yanlışlıkla yani, elindeydi.
2: Takipçilerine bir bakayım demiştim böyle. Ama böyle ilk defa konuşmaya başladım. İlk takipçisi yatıp o kabul ettiğinde, konuşmaya başlamadan önce bunu yapmıştım. Ondan sonra herhalde bir elim çarptı diyelim, ne diyeyim.
1: Öyle diyeceksin tabii. Yemin et, elin çarptı. Yok. Değil mi? Yani yok. Onunla daha henüz seni böyle heyecanlandıran bir noktaya gelmeden önce bu kız kim ya, güzelmiş deyip onu da takip etmedin değil mi aslında?
2: Yok, soy ismi aynı zaten canım. Öyle bir şey olsa bile yapmazdım herhalde.
1: Ama soy ismi aynı olmasaydı yapar mıydın?
2: İsmail de aynı, her şey olabilir.
1: Evet, yani olmayacağı varmış bu işin diyelim o zaman.
2: Aynen öyle.
1: Şu an nedir medeni durumun?
2: Şu an yakında bakalım nişanlanacağız inşallah.
1: Hadi bakalım. Aman sen şu sıra Instagram'a çok girme, ne olur ne olmaz.
2: Yok.
1: İyi, hadi hayırlısı. Sağ ol Can, hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Herkese günaydın.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhabalar, Ahmet ben.
1: Hoş geldin Ahmet. Nereden arıyorsun?
2: İstanbul'dan arıyorum.
1: Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Sigortacıyım.
1: Güzel, kolay gelsin.
2: Beylikdüzü'nden Adapazarı'na gidiyorum. Teşekkür ederim.
1: Beylikdüzü Adapazarı, iş için mi?
2: Evet.
1: Ama her gün değil değil mi? Bugün bir müşteri var, onun için gidiyorsun.
2: Evet, müşteri ziyareti.
1: Güzel.
2: Arada bir oluyor böyle.
1: Hadi bakalım. Nedir senin saçma ayrılık hikayen? Buyursunlar.
2: Saçma ayrılık hikayem şöyle. Ben şu an 38 yaşındayım. Yaklaşık 15-16 yıl önce üniversitenin yeni mezun olduğum dönemlerde bir hemşire kız arkadaşım vardı. O dönemlerde bir operatör bayisinde çalışıyorum.
1: Tamam.
2: Doğum günümde kız arkadaşımla buluştuk. Tabii onun arabası vardı. O bir devlet hastanesinde hemşire olarak çalışıyor. Ben daha tabii kendi şartlarımda.
1: Ya hadi çalışıyorum. Allah Allah.
2: Doğum günümde onun arabasıyla iş arkadaşlarımızla beraber işte bir kutlama yapmaya gittik. Arabadan inerken arabanın kapısını biraz sert kapattım sanırım. Onun üzerine bayağı yüksek şekilde, yüksek sesle bağırdı. Yavaş hayvan mısın diye.
1: Bir daha araba mı? Senin araban mı?
2: Hayır, onun arabası zaten. Sorun da orada yani.
1: Sen yolcu koltuğundasın, inerken tabii, bayağı hızlı kapattın diye. Ben de diyorum bu arada. Benim araba kapım kıymetlidir.
2: İlerleyen saatlerde de, yani gecenin ilerleyen saatlerinde de şöyle bir muhabbet geçti aramızda. Tabii o dönemlerde de şu küverti klavye telefonlar yeni çıkmış. İşte BBM'den yazışıyoruz arkadaşlarla. Gece saat 2-3 bir kıskançlık yaptı. Bir daha seni başkasıyla yazışırken görürsem ben hemşireyim. Sana boynundan bir iğne yapacağım. Boynundan aşağısı uyuşacak. Ve sana istediğim her şey, başka şeyler de söyledi öyle. Bu da beni çok korkuttu.
1: O nasıl bir tehdit etme ya? Nasıl, seni uyuşturacağım ondan sonra da falan filan dedi ha? Ahmet. Ay Ahmet'i, Ahmet'im yoruyor.
2: İki buçuk üç gibi o duştayken ben de topukladım. Bir daha da açmadım telefonunu. Bayağı bir geldi. Çalıştım yere.
1: Bir de neseydin belki.
2: Olabilir belki.
1: Ama o sana şey, kıl kapmış. Gıcık almış o kapıyı hızlı kapattıktan sonra, anladığım kadarıyla.
2: Muhtemelen.
1: Evet, herkes düşme Ahmet diye mesaj yolluyor. evet, tatsız. Ne kadar süren bir muhabbetti bu arada?
2: Yani yaklaşık 7-8 aylık bir birlikteliğimiz
1: vardı. O az da değil yani.
2: Tabii.
1: Sen topukladıktan sonra hiç, sen hayırdır kimden kaçıyorsun falan olmadı mı? Elinde şırıngayla gelmedi mi?
2: Hayır. Yani bir defa geldi ama görüşmek istemediğini söyledim zaten o dönemde. Ayrılmış olduk.
1: Nasıl dedin? Ben seninle görüşmek istemiyorum. Beni rahatsız etme.
2: Hayır, bu hastasıyla birlikte olmak istemiyorum.
1: Neyse, ucuz yırtmışsın. İyi, hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın. Boynun.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Sabahın canlı yayında en iyiler.
1: Kim var hattımızda? Alo.
2: Alo.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
1: Kiminle mi görüşüyorum?
2: Aslı ile görüşüyorsun Doğan Can.
1: Aslı gibidir. Bu tabiri öğrendiğimde evet. Kafamda oturtmak için biraz mücadele vermiştim. Aslı gibidir.
2: Neden?
1: Çocuktum yani. Anladın mı ne dediğimi?
2: Tamam.
1: Aslı gibidir tamam. Biliyorsun değil mi?
2: Yani Aslı gibidir, gerçeği gibidir.
1: Kız bilmiyor. Ay, adı Aslı, Aslı gibidir ne demek onu cahil.
2: Aslı gibidir yani gerçeği gibidir. Evrak verirsen aslı gibidir.
1: Evet. Onu diyorsun da işte.
2: Sensin yani. Cahil.
1: Aşk olsun. Nereden arıyorsun, ne iş yaparsın Aslı?
2: Ankara'dan arıyorum. Şu anda eşimle beraber trafikteyiz.
1: Güzel. Peki Aslı, neye ihtiyacın var?
2: Vallahi şu anda her gün kötü bir habere uyandığımız için evet. Sürekli problemler, sıkıntılar olduğu için insanlardan sıkıntı dinlemek değil de gülmeye ihtiyacım var ya. İnsanlarla oturduğum zaman yarım saat, bir saat neyse evet. Kimsenin derdini dinlemek istemiyorum açıkçası. Gülelim, kaynatalım, bitsin gitsin. Zaten herkesin derdi sıkıntısı kendine yetiyor.
1: Doğru.
2: Gülmeye ihtiyacımız var yani.
1: Bu şimdi böyle çok yakınındaki dostlarınla dertleşmekten bahsetmiyorsun. Günlük sohbetlerde
2: tabii, tabii
1: herkesin
2: tabii,
1: böyle...
2: Tabii ki, tabii ki.
1: Ama yani bir yandan da bakınca gerçekten mutsuz olmak için de çok fazla sebep olduğu gibi mutlu olmak için de yani haklı gerekçelerimiz
2: aynen
1: var.
2: Öyle.
1: Onlara tutunmak durumundayız yoksa gerçekten... Ya hep birlikte kafayı yiyeceğiz ya da zaten yedik.
2: Aynen.
1: Hepimiz yediğimiz için farkında da olmayabiliriz.
2: Aynen öyle valla. Evet. Yani zaten sıkıntı bitmiyor. Yani hayatta sıkıntı olduğu için bitmiyor. Ama onun bir saat bir ara verirsen hiç olmazsa bir enerji yüklemesi oluşuyor. Yani güldüğümüz zaman bir motive oluyoruz. O yüzden... Gerçekten dediğim gibi yakınlarımız...
1: Bunu tarih... şöyle bağlaman lazım. O yüzden sen iyi ki varsın Doğan Can.
2: İyi ki varsın Doğan Can.

0: Kaan canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Alo.
3: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhaba, günaydın. Ben Dilek.
3: Dilek, hoş geldin. Nereden arıyorsun?
2: Merhaba, Hollanda'dan arıyordum.
3: He, güzel. Konuştuk evet. mu daha önce yayında?
2: Konuşmadık. Birkaç kere aradım ama hiç beklemiyordum.
3: Kısmet bugüneymiş. Hoş geldin. Evet. Orada mı doğdun büyüdün Dilek?
2: Evet, burada doğdum büyüdüm.
3: Neredesin Hollanda'da? Çok yazan var çünkü.
2: Tilburg'dan.
3: He, ne demeyeyim ben.
2: Breda, Eindhoven'a falan yakın.
3: Ha, Eindhoven'a yakın. Evet. Güzel.
2: Evet, oraya İyi. Yakın. Evet.
3: Ne yapıyorsun? Ne iş yaparsın? Tanıyalım.
2: Vallahi ev hanımıyım. Bir şey yapmıyorum. Çalışmıyorum yani, evdeyim. Şimdi tam spora gelmişsin zaten, dedim düşmezse hemen içeri gireceğim.
3: Bana nasıl denk geldin peki? Nasıl keşfettin? Sonuçta hani orada frekanstan değil, internetten dinliyorsun.
2: Vallahi ben 16 yaşından beri işe giderken, okula giderken, staja giderken her zaman, mesela burada hani bir Türkiye özlemi olduğu için her zaman bir Türk radyosu dinliyoruz burada. Şimdi mesela okula giderken çocuklarım açarım radyoyu. Tam Türkçeyi anlamasalar da hani gülen bir tane adam var diyorlar.
3: Bana mı diyor?
2: Onu açar mısın? Evet.
3: Neden Türkçe tam anlamıyorlar? Orada şey... Türkçe konuşmuyor musunuz çocukların
2: ama,
3: yanında?
2: Evet, konuşuyoruz ama siz biraz hızlı konuştuğunuz için, bir de gündelik hani normal basit şeyler konuşmadığınız için yani siz basit şeyler konuşmadığınız için tam hemen takip edemiyorlar yani.
3: Yetişsinler hızlı
2: ama
3: o zaman.
2: Ama biraz böyle... Gülmeniz bile hoşlarına gidiyor.
3: Ne güzel Dilek. Vallahi bunu çok fazla duyuyorum. Yurt dışında yaşayan Türkler, sadece Avrupa'da değil, dünyanın öbür ucundan mesajlar geliyor. İşte Amerika'dayım, Japonya'dayım, Kore'deyim diye mesajlar da görüyorum bazen. Arkadaşlık yapıyoruz size işte. Ne güzel. Peki.
2: Evet, bir enerji veriyor.
3: Ne mutlu. Nedir acaba ihtiyacım var dediğin şey?
2: Daha fit olmak.
3: Daha fit olmaya. Ha? Kaç kilo fazlan var?
2: Fazlamız yok Allah'a şükür.
3: Fazlan yok.
2: Ama yani sporu daha düzenli yapmak istiyorum mesela. Hani şimdi diyebilirim zengin olmak istiyorum, şunu olmak istiyorum. Hani olmayacak şeyler söylemem. Normal hani herkesin basit ulaşabileceği bir şey yani fit olmak.
3: Evet, Allah başka dert vermesin bacım, evet. Olursun inşallah. Peki, hadi gelsin sabah enerjimizde.
2: Tamam, günaydın.
3: Hayır, guten morgen.
2: Guten morgen.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

çocukları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: canlı yayında en iyiler.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Ben Yunus Doğancan.
1: Hoş geldin. Hızır idi Yunus idi. Ne yapıyorsun? Yoldasın herhalde.
2: Değilim, yürüyüş yapıyorum.
1: İş güç?
2: İş güç, emekliyim.
1: Yaşın bayağı genç gibi ama.
2: Gençim, 52 yaşındayım.
1: Yazık, ne yapsın gençim diye.
2: Geçen sene seninle Üsküp'te karşılaşmıştım. Burada. Oğlum ve kızım, hatırladın mı?
1: Öyle mi? Geçen fotoğraf yollamıştın hatta, o musun?
2: Evet.
1: Hatırladım, evet. Sen bak, koca İstanbul'da denk gelme, Üsküp'te. Tam şeyde, hatta o köprünün üzerinde denk geldik.
2: Aynen.
1: Evet, tamam, hatırladım, evet. Peki bugün öneri günü, nedir önerin, tavsiyen?
2: Vallahi benim önerim, sana da tavsiyem. Sen de Japonya'ya çok gitmek istiyorsun. Ben bu sene çok güzel gittim. 35-40 gün kaldım.
1: Süper.
2: Oğlum, kızım ve eşimle.
1: Güzel.
2: Bayağı bir gezdik. Her şeyi çok güzel. Bizden 50 sene sonra önce yaşıyorlar diyorlardı ama 100 sene önce yaşıyorlarmış Mersa. Yani çok güzel bir yer.
1: Sonra her demek. Şey, önce değil, sonra. 100 sene sonrasını yaşıyorlar. Yani.
2: Aynen,
1: daha
2: aynen,
1: gelişmiş
2: aynen.
1: Teknolojik anlamda. Ondan sonra bir de yani kültürleri de bizden çok uzak değil. O yüzden Japonya'ya giden Türkler çok mutlu ayrılıyor oradan.
2: Aynen öyle. Sana da tavsiye ediyorum. Sen de çok gitmek
1: istiyorum,
2: istiyorsun.
1: İstiyorum, evet. Buna mı aradın?
2: Evet, bunu için aradım. Sana bunu tavsiye etmek için aradım.
1: Peki abi, hadi terin soğumasın. Sabah enerjimizi de alalım.
2: Herkese günaydın.
1: Günaydın. Bu arada bir şey soracağım. Kapattın mı?
2: Buyur.
1: Herkes şey yazmış. Nasıl oluyormuş ya, emekli maaşıyla Japonyalara gitmiş, sabah yürüyüş yapıyor, hayır mı diye soranlar var.
2: Çalıştık.
1: Yaptık birikimimizi. Ondan. Ev al, kira derdin yok. Ondan sonra.
2: Evet, kendi iş yerim ben. Evet, aynen öyle.
1: İyi, güzel. Millete dert oldu vallahi.
2: Herkese tavsiye ederim.
1: Evet, peki. Hadi görüşürüz. İyi yolculuklar. Aman, iyi yürüyüşler. Vallahi önerdi artık. Bir ay Japonya'ya gideceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın, ben bir ay yokum. Ya zaten oraya gittim bir de böyle hani 3 güne 5 güne falan değil. Hani en az böyle bir 10 gün falan ayırmak gerekiyor. Sesi gerçekten 35'inde kalmış diye Gülbahar yazmış, değil mi? Evet, doğru. Benim

Hepsi bir parçanın en güzel yerinde, aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Reklam.
1: Herkese merhaba. Bugün Karnaval Kulis'te konuğumuz Umur Doğa. Ya bu şarkılar nasıl yazılıyor? Hatta işte liseden beri şarkı yazıyorum diyorsun. Aslında sen yaşadığın şeyleri mi yazıyorsun? İşte telefonunu karıştırırsak notlardan bulacağız onları, yoksa bir defterin mi var? O sözler nerede?
2: Babam şair benim. Belki o bir genetik bir şey de olabilir. Çok tabii ilişkilendiremem öyle bir bilgim olmadığı için ama. Ya ben küçükken mesela bir tane ilkokul arkadaşım vardı. Çok yakındık. En yakın arkadaşımdı yani. Okula gelmemişti. O gelmedi diye şarkı yazmıştım ona. Hani o biraz şey bir şey. Gayri ihtiyari yaptığımız bir şey. Hani şu anda da tabii ki yaşanmış olayların üzerine yazılan şarkı daha böyle etkili olduğunu ya da atıyorum gerçekten bir şey hissettiren bir olayın ya da durumun üzerine yazılan şeylerin daha etkili olduğunu düşünüyorum. Ben de elimden geldiğince tabii ki aklıma bir şey geldikçe, ilham geldikçe sürekli böyle o ses kaydedici var mesela telefonda. Onu da çok şeyim, onu da çok ısrarcıyım. Notlara, ne bir şeyleri düzenlemeye başladığımda notlara giriyorum. Öyle yani, iki tarafta da bulabiliriz. Şey, hiç unutmuyorum, Onur Özdemir 2020 yılında doğum günümde bir tane defter hediye etmişti, buna yazarsın diye.
1: Yeah.
2: Evet, orada da olabilir yani. Daha sonra ben başka defterler de aldım, orada da olabilir.
0: Kulis programının tamamını Karnaval App ve karnaval.com'dan dinleyebilir, Karnaval YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Yerden düşmeyen şarkıları, güçlü yorumu ve enerjik sahne performansıyla bu özel konseri kaçırmayın. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval.

0: Reklam. İz bırakan anların adresi Jolly Joker. Soner Sarıkabadayı sevilen şarkılarıyla 10 Ekim Cumartesi akşamı Jolly Joker Kartal İz Marina sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.
1: Adını yazmışım, daha da yazabilirim, doldurabilirim, yaprak yaprak.
0: Biletler Jolly Joker web sitesi ve uygulamasında. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.

0: iz bırakanların adresi Jolly Joker. Yaşar kalbimizde iz bırakan şarkıları ve sürprizlerle dolu sahnesiyle 10 Ekim Cumartesi akşamı Jolly Joker Mersin sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.
1: Hüzünler başıma vurdu yine. Sevginin çıkmaz yollarında, senin dolaylarında.
0: Biletler Jolly Joker web sitesi ve uygulamasında. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.

parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto ekspertiz.
2: Süper FM. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 başlıyor.
3: Türkiye'nin en süper radyosu Süper FM'de haftanın en çok dinlenen 20 şarkısının bir araya geldiği Süper 20 geri sayımı başlıyor. Mikrofon başında ben Bahri Fedai, zirveye doğru tırmanacağımız bu harika yolculukta hit parçalarla gününüze renk katacağız. Geri sayımımızın açılışında kendi adlarıyla yayınladıkları şarkıları Kıraş var. Parçaları Kıraş bu hafta 20 numaradan listemizi başlatıyor. Hepiniz

Hanımefendi, Süper 20 heyecanında ilk adımı attık, kreşi arkamızda bırakarak tempolu yolculuğumuza devam ediyoruz. Sıradaki duraksa dijital platformlarda her projesiyle dinlenme rekorları kıran ve kendine has vokaliyle geniş kitleleri peşinden sürükleyen Semicenk bizleri karşılıyor. Şarkısı

dinlemeye devam ediyoruz. Şimdi sokak stilini modern ritimlerle birleştiren rap sahnesinin genç isimlerinden Poizi sırayı alıyor. Poizi son dönemdeki üretim çizgisini yansıtan şarkısı. Başında belalarla iki basamak gerileyerek 18

Süper FM'de Süper 20 geri sayımında bir basamak daha yukarı tırmanıyoruz. Her sahne performansıyla büyük beğeni toplayan ve yayınladığı güçlü aranjelerle radyomuzun vazgeçilmezi olan Derya Ulu sırada. Yüksek temposu, renkli vokali ve içimizi ısıtan canlı ritimleriyle şımarık Süper 20'de bu hafta 17 numara.

0: şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Süper 20 17 numara. Son.

farklı bir müzikal dünyaya geçiyoruz. Mabel Matiz, kendine özgü sözleri ve alışılmışın dışındaki prodüksiyon tercihiyle son şarkısı Hal Elim'de kendi çizgisinden uzaklaşmıyor. Üstelik bu çalışma sanatçının hazırladığı Limoncello albümünün de öncü şarkılarından. Söz müziği Mabel Matiz'e ait olan Hal Elim,

müzik dünyasında teknolojiyle değişen üretim biçimleri de Süper 20'nin renkleri arasında. Mebrure imzalı değilim. Yapay zeka destekli müzik üretimi başlığında dikkat çeken çalışmalardan biri oldu. Geleceğin ses estetiğini kulaklarımıza getiren alternatif yapısıyla değilim Süper 20'de.

0: Yeşilay.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor, oto
3: ekspertiz. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
4: Mutlu hafta sonları herkese Süper FM'de, Süper 20'de haftanın en taze sürpriziyle buluşma zamanı. Dedup Sessions projesi kapsamında stüdyoya giren ve yayına girdiği ilk andan itibaren trendleri alt üst eden dev bir buluşma var sırada. Dedup Luma'nın klarnetli, hüzünlü Meftun altyapısı ve Sıla'nın o muazzam şiirsel yorumuyla devleşen taptaze şarkı Acı Bal Süper 20 listemize bu hafta 10.

Süper 20'de geri sayıma en sevdiklerinizle eşlik etmeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise biraz daha farklı bir atmosferin içine gireceğiz. Şarkı sözlerindeki içtenlikle dinleyenin kalbine doğrudan dokunmayı başaran ve dobralığıyla öne çıkan Burak Bulut bizlerle. Son teklisi Ah Be Manolya Süper 20'de 13.

0: bir reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam.
1: Süper FM.
2: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
3: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de hafta sonunun en çok dinlenen şarkılarıyla Süper 20 yolculuğunu sürdürüyoruz. Klasikleşmiş vokal icrasını çağdaş pop düzenlemeleriyle buluşturan ve her çalışmasıyla beğeni toplayan Elif Buse Doğan var sırada. Söz müziği Çağrı Kaymak, düzenlemesi Kerem Akdağ'a ait olan çalışma Yangın Yeri Süper 20'de

dünya standartlarındaki altyapıları Türkçe sözlerle buluşturan ve hip-hop kulvarında kendi kurallarını yazan Ezhel ritmi devralıyor. Kalıpların dışına çıkan altyapısı ve hafif alaycı sözleriyle öne çıkan Bana Ne Bu Sevdalar'dan Süper 20'de

0: 10 numarayı açıklamadan önce Süper 20'de geride bıraktığımız şarkılara kısa bir dönüş yapalım.
1: 20 numara.
2: Anlamadım anlattığın dili, olamadın anlattığın gibi, bu da benim anlattığım bir dil.
1: 19 numara.
3: Çıkmaz bir sokakta aklımda senle. Dizlerim titriyor içimde hasret.
1: 18 numara.
4: Yine yazdım ha, unuttum ismini. Başımda bela.

Μόλια. Φόνικη νούμερα.

Kapılarını araladık. Sahne karizması, stili ve bitmek bilmeyen enerjisiyle her daim gündemin odağında yer alan Hadise karşımızda. İddialı nakaratı ve temposuyla ilk andan itibaren dinleyeni yakalayan çalışması Ara Beni...

Reklam. Süper FM. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor. Hafta sonunun en keyifli saatlerinde Süper 20'nin en süper şarkılarıyla güne eşlik ediyoruz. Güçlü vokali, besteleri ve yıllardır sahnede oluşturduğu kendine özgü yorumuyla Tan Taşçı şimdi sırada. Sözü ve müziği kendisine ait olan hareketli şarkı.

Tanıdık bir şarkıyı bambaşka bir ritimle yeniden keşfetmeye ne dersiniz? Ankara Ekos, Beni Ağlı Afro House etkileriyle yeniden yorumladı ve çokça sevildi bu versiyon. Uzun süredir de Süper 20'de ilk 10'dan ayrılmadı. Ankara Ekos'un 2026 boyunca farklı

Süper 20 en sevilen şarkılarla ve büyük bir heyecanla zirveye doğru ilerliyor. Pop sahnesinin simge ismiyle yeni kuşağın en çok konuşulan grubunun bir araya geldiği o tarihi projedeyiz. Tabii ki Manifest kızlarıyla Ajda Pekkan'dan bahsediyorum. İddialı temposu ve vokal performanslarıyla hileli Süper 20 listemizde bu hafta 6 numarada ilk 5'in kapısını zor.

Süper 20'de zirve mücadelesinde artık son 5 şarkı arasındayız. Müzik dünyasında arka arkaya çıkardığı hitlerle rekorlar kıran Blok 3 var sırada. Son dönemde yalnızca şarkılarıyla değil, yoğun konser programı ve sahnedeki enerjisiyle de Türkçe rap'in en hızlı yükselen isimlerinden Blok 3, Sebebi Yar'la Süper 20'de ilk 5'e

0: Reklam. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de, hafta sonlarının en çok takip edilen müzik listesi Süper 20 en sevilenlerle devam ediyor. Süper 20'de haftanın en dikkat çekici yükselişlerinden biri var sırada. İlk şarkılarıyla hızlı bir çıkış yapan 7 kişilik grup Crash, ikinci şarkıları Benim Olsana ile aynı enerjiyi daha da ileri taşıdılar. Crash ve Benim Olsana 7 basamak ilerledi ve bu haftayı 4 numarada kapatıyor.

Süper şarkılarımızla sizlere eşlik etmeye devam ediyoruz. Festival sahnelerinde binlerce kişinin tek bir ağızdan söylediği yüksek enerjili ve coşku dolu bir grup performansı şimdi Süper FM'de. Haftalardır zirvede gezen Manifest, sevilen hiti Toz Pembe ile bu hafta yerini kaptırdı ve 3 numarada bizleri

hattındayız. Dijital mecralarda dinlenme sayılarıyla küresel listelere giren ve duygusal patlamalarını sert ritimlerle sunan Blok 3 bir kez daha bizlerle. Liderliğin en güçlü adaylarından biri olan sitem dolu çalışması Kayıp Kalp Süper 20'de zirveyi ikinci sıradan takip ediyor.

haftanın en çok dinlenen, en çok istenen ve listemizin en tepesine yerleşen şampiyon şarkısını. Yıllar sonra dijital mecralarda yeniden viral olarak tarihe geçen bir geri dönüş hikayesine imza atan Bora Duran ve dillerden düşmeyen muazzam hiti Döndüm. Büyük bir tırmanışla rakiplerini geride bırakarak bu hafta Süper 20 listemizin bir numarası oluyor. Haftanın en büyüğüyle sizlere veda ediyoruz. Bu keyifli Süper 20 yolculuğunda bizlere eşlik eden herkese teşekkürler. Ben Bahri Fedai, haftaya yepyeni bir listeyle yine aynı saatte yeniden buluşmak dileğiyle. Süper FM'de kalmaya ve hafta sonunun tadını çıkarmaya devam edin. Hoşça kalın.

0: radyolarının en iyi listesi Süper 20 sona erdi.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

İz bırakananların adresi Jolly Joker. Serdar Ortaç kalbimizde iz bırakan şarkıları ve sürprizlerle dolu sahnesiyle 10 Ekim Cumartesi akşamı Jolly Joker Vadi İstanbul sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

0: Bıraksın yersi ama izledim.
1: Reklam.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: Orkestra arkadaşlarım için de alkış.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: İz bırakananların adresi Jolly Joker. Serkan Nişancı sevilen sahnesiyle 10 Ekim Cumartesi akşamı Jolly Joker Kıyı İstanbul'da sevenlerini unutulmaz bir gece yaşatacak.
2: Sen eller üzer seni dayanamazsın. Bu dünyaya tanıyamazsın.
1: Biletler Jolly Joker web sitesi ve uygulamasında. Jolly Joker. 20 yıl sesi hiç kısmadık. Meydan sponsoru Karnaval.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
0: Haftanın en yenilerini Apple Music ve Karnaval sunar. Pusula.
3: Yepyeni hafta sonunda yepyeni şarkılarla herkese merhaba, ben Emirhan. Bir saat boyunca haftanın en yenilerini birlikte keşfedeceğiz. Programın açılışını Sena Gül'le yapıyoruz. Yepyeni şarkısı Misafir'le Pusula başlıyor. Hoş geldiniz.

0: Pusula'nın en yenileri. Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Şimdi sıra geldi Poesie, yani Barış Anaç'a. Sözü bestesi kendisine ait olan yeni şarkısıyla. Poesie, bir kahve yaptım, şimdi Pusula'da.

0: yaşamın.
1: Haftanın en yenileri Pusula.
2: Pusula devam ediyor. Şimdi sıra geldi ortak bir şarkıya. Kimlerden bahsediyorum? Türkü Akbayram ve Fırat Tanış. Bestesi Vedat Sakman, sözlere Mehmet Teoman ve aranjörlüğünü Emirhan Cengiz'in üstlendiği yeni şarkı. Türkü Akbayram ve Fırat Tanış, Her Neyse şarkısıyla şimdi Pusula'da. Ve ben...

0: haftanın en yenileri Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Bir ortak şarkı geride bırakırken bir yenisiyle daha devam ediyoruz. Kim bunlar? Faruk Emre ve Özgün şarkısı. Arıyorum ecelimi şimdi Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Faruk Emre neler söylemiş.
2: Merhaba, ben Faruk Emre. Özgün'le birlikte seslendirdiğimiz yeni şarkımız Arıyorum Ecelimi artık sizlere emanet. Bu şarkının söz ve müziği Muhammed Ali Beşiktaş'a, düzenlemesi Yunus Emre Çelik'e ait. Uzun zamandır üzerine çalıştığımız ve ortaya çıkmasından da büyük keyif aldığımız bir proje oldu. Fotoğraf çekimlerimizi Çağatay Tütüniş, kapak tasarımımızı ise sevgili Zeynep Pehlivan yaptı. Umarım siz de dinlerken bizim aldığımız keyfi alırsınız. Yeni şarkımız Arıyorum Ecelimi şimdi Pusula listesinde.

0: Haftanın en yenileri Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Şimdi sıra geldi Ferhat Göçer'e. Sözü bestesi Yüksel Baltacı, aranjörlüğünü ise Sonay Yağız'ın üstlendiği yeni şarkısı. Ferhat Göçer, Sebep Oldu şarkısıyla şimdi Pusula'da.

0: Haftanın en yenileri Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula devam ediyor. Şimdi sıra geldi 3 kuruş ekibine. Sözü ve bestesi Cemal Emir Coşar ve Efe Mert Gültekin'e ait olan yeni şarkı. 3 kuruş ekibi gecenin sonu şarkısıyla şimdi Pusula'da.

0: Haftanın en yenileri devam. Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto ekspertiz.
0: Süper FM. Haftanın en yenileri devam ediyor. Pusula.
2: Pusula devam ediyor 3 kuruşu geride bırakırken şimdi sıra geldi 2'ye 10 kalaya. Uzun sürede şarkı çıkartmıyordu, sonunda yayınladı. 2'ye 10 kala, kızma geçmişe şarkısıyla şimdi pusulada. Gönlüm.

0: Haftanın en yenileri Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Şimdi sıra geldi Zaaf ekibine. Sözleri Mert Güner, bestesi ise Mert Güner ve Süleyman Turhan Tok'un üstlendiği yeni şarkıları. Zaaf, tek bir söz söyleme şarkısıyla şimdi Pusula'da. Bir

0: bir reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam.
1: Süper FM.
0: Haftanın en yenileri devam ediyor. Pusula.
2: Pusula devam ediyor. Şimdi sıra geldi Cenk Eren'e. Cenk Eren, Zalim'le şimdi Pusula'da.
3: Merhabalar, ben Cenk Eren. Zalim gerçekten içime sinen bir şarkı oldu. Sözleri Aşkım Kapışmak. Müziği Asmin Atan'ın, aranjesi de Melihcan Atakların. Benim süper çocuğum diyorum ben ona, genç beyinlerden. Klibi Safa Gülsoy çekti ve bizim çok işimize sinen bir iş oldu. Umarım herkes beğenir.

0: haftanın en yenileri Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Sıra geldi Sezer Sarıgöz'e. Daha önce yaptıkları gibi sözü bestesi kendisi ve Ozan Yılmazoğlu'nun üstlendiği yeni şarkı. Sezer Sarıgöz, Bakmamış Ardıma'yla şimdi Pusula'da. Sarı

0: genç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Haftanın en yenileri devam ediyor. Pusula.
0: Pusula devam ediyor. Pusula'nın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şimdi sıra Melis Aydın'a geldi. Sözü bestesi kendisinin yeni şarkısı. Melis Aydın, Zor Ama şarkısıyla şimdi Pusula'da. Hayat.

0: Haftanın en yenileri Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Son iki şarkı kaldı. Onlardan bir tanesi ise Milat'tan geliyor. Sözleri Gökhan Mandır'a ait olan yeni şarkı. Milat birileriyle şimdi Pusula'da. Ne kadar

0: Haftanın en yenileri Pusula.
1: Yepyeni hafta sonunda yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesinin artık sonuna geldik. Ben Emirhan. Sizlere sözü bestesi kendisine ait olan Cem Baysal şarkısıyla veda ediyorum. Cem Baysal, Güzel Bir Gün şarkısıyla Pusula bitti. Yeni haftada yeni şarkılarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.

0: Mutluluğa sona erdi.
1: Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarını buluşturan müzik listesi Pusula,
0: Karnaval'da ve Apple Music'te. Pusula.
2: Reklam.
3: İz bırakan anların adresi Jolly Joker. Soner Sarıkabadayı sevilen şarkılarıyla 10 Ekim Cumartesi akşamı Jolly Joker Kartal İz Marina sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.
4: Adını yazmışım, daha da yazabilirim, doldurabilirim, yaprak yaprak.
3: Biletler Jolly Joker web sitesi ve uygulamasında. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Made sponsoru.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: maximumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: İz bırakananların adresi Jolly Joker. Deha Bilimler sevilen sahnesiyle 10 Ekim Cumartesi akşamı Jolly Joker Atakent Tamar Rose'de sevenlerini unutulmaz bir gece yaşatacak.
3: Tanrım, nereden sevdim, nereden düştüm bu belaya? Yandım, isyan ettim, kurban oldum bu sevdaya.
2: Biletler Jolly Joker web sitesi ve uygulamasında. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Mega sponsoru Karnaval. Süper
1: FM. Bir reklam.
4: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: Joli.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: İz bırakanların adresi Jolly Joker. Yaşar kalbimizde iz bırakan şarkıları ve sürprizlerle dolu sahnesiyle 10 Ekim Cumartesi akşamı Jolly Joker Mersin sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.
3: Hüzünler başıma vurdu yine. Sevginin çıkmaz yollarında, senin dolaylarında.
2: Biletler Jolly Joker web sitesi ve uygulamasında. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Mega sponsoru Karnaval.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Süper
1: FM. Bir reklam. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Bir reklam. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: Reklam. Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

uzak tut bizden. Kalp düşmanı o hain, gururu bu aralar. Sakın bizden.

Güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım.